Radohlak, radohlak. Oyun, stop dış metro onun da spell. Ben yazdırılık genug. Kemi firin, halk firin. Sevil.